sen yarısını vermeydinin katı homamin umiru. Ni wona mayan susa aman frafati se ye yan susa ya sebidia. Ade ne sun kan se yan to bare mai hunyom. Ya beten hunyom ya kana ni onya machre se oyo nyame. Akasi to nyame hunyom.